taşta değerli pay. Şo, diyesi tora saçına konular kutikti, kutiye şo. Spasite, no, ni spasite. Se spasite.